ver, em kişin davaya xerekamaya iro, kwa juliye ne bora bom. Briya radio delal, o gelik spas, jbo kehter kirinawa, o heftim, hondi keyfu xaşiye de biminin.

Her hayatın kısmeti her yasını, ne cüker isken bile, kavcı her yaktık çine peşadını. Her hayatın kısmeti kurmuk eze çöle ve

Bu havaliyen koder vayi, çafkaniyen meydaniya ko belgeye ka, biryariya ko bankana vindiya, suri belaf kirna kote edeji ko, rivaziyen nu ko dabariye havaliyen koder vayi da hene, ulu gora ve ko biryariyeji banka u ko pagerdaniye ko, bev havgu hartina ka da vira mecburin, ko havaliyen ko biryato renji haneyen ko vaki, Muna germiye o vasatın ko ünlü kotena ve lirayın Suriye'de ben Xanduya van ve ko agahiye pişti ve ko yeki hatına ko para parızgaha bankana vantiya habuna briyarekiye ko vasajı red bu kurbun. O avi ekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeyeci çeydike. Ve kırna deryaya sinur ko yorubaya ko tefkara darba spunari ve ko de deryaya sinur eko yorubaya ya ko leparzgaha hasake respekiriya ve evji ko nişana ve gara ko hizmet guzeri indina vera Suriye Irakida u yak komen ko yakem in rivayin ko hatina peşvazi kirin u hamu yeko amada kariyer bu ko hesin kırna ko kurubarin vanji hatina kirin. Ama da kırna navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karengu ama da kırna navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajari xan şeyhune le gunda avari edile be bavar davam dike ve evji ko navında bebeşti gireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ku haf kariya re beberiye tandrostiye ko de ama da kırna ko hizmetin nakhaşen ko gurçukan bike.

Nujakirina ariye gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçaya elhuli li ku khabadin ku qiri kirina ariye ko kefer lahaye talafa ko daspekiriya u afrojaya jide ko çavçovaya başti kirina bin sinzantiya ko bilind kirina asta ku khuzmet guzariye dedi da ku çehat kirina xelke hisintir bibar.

ne xistanan avne tevayi civaka sivil jivu pijgiliya Suriye dire yawe ya vejini de tina hefkirin. Ve balkışandına zelal, liser jinu ve avakirin ve berhenana liser sermaya mrovan ve kistuneke bingehina arama mayinde. Evra Pura Radyo Delal bu. Spajı bu gıhdari kırna ve live bernameyi. Hijar ecvarına bejim libenda xalak etnubin. Ciberkü ev bername bedavi bu. Her tim biminin de xeyru xaşiyede.

Nujakirina ariye gundawari homse li gundawari homse be chaf deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçaya elhuli li ku khabadin ku qiri kirina ariye ko kefer lahaye talafa ko daspekiriya u afrojaye jide ko chachovaya başti kirina bin sinzantiya ko bilind kirina asta ku khuzmet guzariye dade da ku çehat kirina khalke nisantir bibaat.

dwar inuzhenia teknologjik de medit ku de sapanin digital platformen ku danishinin terabiye serheil u sapanin peşkishigin. Da ku stresu fukaran kim bike zide bunek çebuye, van amuran alikariya şikantin adam khaya covaki girene, uredana nekhoşan ku nefeniyate vahijire hetiya malan, kuha alikariye bigerin.

Nuja kırınar yen gündavari hımse, lü gündavari hımse be, çap deriya komejli sabajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, lü gündavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku qiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko daspekiriya ve projeye jide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzantiya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeriye derdi, da ku çehat kırına xelke, hesantir bebat.

Nuja kırınar yen gundawari homse, le gundawari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer le haye ube hafkar ya idariya, le gundawari kunaf çaya el huli le ku khabadın, ku qiri kırınar yen ko kefer le haye, talafa ko despekir ya wa proje jide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzant ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına xelke, hesantir bebek.

Nuja kırınar yen gündavari hımse, lü gündavari hımse be, çap deriya komejli sabajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, lü gündavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriye ve afrojaya jide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzantiya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, nesantir bebat.

Yaka çandı da ya. Daha sen hen kesen şu kora kırına ağlayın Türkiye'de çalakiye'de çandıda. Kon ağında çandı ya sereko bezanın ki hağaz yanta bile başarı efeyni. Leba kuruyu hele bir hatı bu darxısı. O bu kosa da mani kaşaka narazı buna kama zendin af halki heremide. O ligori çapkanin heremi uşanıdan yukur çanda. Ama dahi buna piştiko narazı buna düzüko habuya aliyen ko Türkiye'de. De naf salonu da jiko, de çalakiye da jiko. Regiştiya alzu yaka çi bu. Bu gelle kesin ji ev ko gaba kao ki tıfkere kaplu ve tatiyle ko. Ve persiyari de ditine o diyar kirne ko. Ev yaka ji bi ruhi jiyane o hef bariya o hef kariyeri herime re jiko li hef nake. O çand başların tekes kirye. Ko ev cüreya tefkere ko zirari ditine ko tekiliyin biratiye o eliniye yin ko de naf vera. Her du geliyen Suriye Türkiye'de ya. O her ve haji ko, meznahiyen ko, kurban daniya ko, piştkire ya ko, duvlata Türkiye'de. Misali vuride şiş bu ko, istiqlare herimi, piştkire ya ko, sektoren ko, perverdehiye, uğuzmet gözeriye, ubinsaziye, deku şinali dici terörleji ko, ve garantiye evluhiye şiş bu ko, herimin ko, belfere. Lebakuri Suriye pişkişi kiriye, o borgahı teke ko, Şupeneriya ko bikşina ko serviye keji ko de ve çalakiyen çandı da civa kideji ji her havala keji bu ko çandın ko banatiyan vafrandını alzoyen dinav bera xelki dur deji ko de bin her du vata tekez kirya o le ser ko giringi yaparsına ruheji rizgirtine ji duvaliya o hef kariya ji hef par kirya radyo delar ji le ser ko giringi ya xort kirna ruhe ko Hefti giştina o jiyana haf paradın av bera hamu pek hatiyen herimi deji dikez dike. O her tefkerji u ku bu tergereke ku bibe sidama ku fitneye anji zirar gidi tekiliyen av bera gelan deji re dike.

Çafkaniyen herimi desnişan kirin ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejandiye. Bi geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi difroşin. Çalak vanan bank kirin ku goreji qireji yavara parastin u peşi limasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nifşin peşaroji yavara parastin.

Berever, em kişin davi xerekama ya iro, ku ajuliya nabora bum. Briya radio delal, u gelek spas, jbuk ahtar kirinawa, u heptim, hundi kefu xaşi da biminen.

Narazî bu ne kafer ehli efrine pişti da xazen rakirina ka alaya tekiye da çalakiye ka çandı da ye. Da xazen hen kesen jubu ko rakirina alayın tirkiye de çalakiye de çandı da ko navan da çandı ya sere ko bezanin ki xazen tabile bajar efrine. Laba kuri hele bi hatu bu dar xisi. U bu ko sada mani xoşa ka narazî bu ne kama zendin af xelki herimi de. U li gori çevkanin herimi u şanidanin ko çanda Ama dahi buna piştik ki, narazi buna dijik ki, habuya aliyen ki Türkiye'de, de naf salonu dijik ki, de çalakiye dijik ki, regiştiye alzu yaka çi bu. Bu gelle kesinci ev ki, kabaka ve ki, tıfkere kapru ve katiyle ki, ve persiyariye de ditine, o diyar kirne ki, ev yaka ji bi ruhi jiyani, u hef bariye, u hef kariyeli herime rejik ki, li hep nake. Uçan başlarını tekes giriye. Ko ev cüreya tefkere ko zirare ditine ko tekilliğin bir atiye o eleniye yin ko din affara her du geriyen Suriye Türkiye'de ya. O her ve haji ko meznahiyen ko kurban daniya ko piştgireya ko duvleta Türkiye'de misal evvuri teşeyiş bu ko istiqrarı herimi piştgireya ko sektoren ko perverdehiye o hizmet gözeriye o binsazıye tekuşin ala teşeyi terörleji ko ve garantiye evl vehiyeş bu ko herimin ko berfere lebakuri Suriye pişkeşi giriye o borga hıdike ko şupeneriya ko bükşine ko serviye keji ko de ve çalakiyen çandı da civa kiteji jihel havala kej bu ko çandın ko fanatiyan vafrandane alzu indinav bera xelki dur deji ko de bin her du vatate kes giriye o le ser ko giringiya parstina rüheji rizgirtine ji duvariya o hef kariya ji hef par kiriye Radyo deler ji, le ser ko giringiya xort kirina ruhe ko, hefti giştina u jiyana hef paradin av bera hamu pek hatiyin herimi de ji, dikez dike. O her tefker ji u ko, bu tergereke ko bibe sidama ko, fitneya anji zirar didri tekiyliyen av bera gelan de ji, red dike.

Fer mandoria hezin bala frene ko bevedita ko drona Ukrayna ye iro de rakhandia ko hezin beveji ko bal frena bi bulutia erişe ko parzun gehya ka na çeviye le bajare ka rezanya le navanda Rusya ye kirna o bajare rezanya ku jinizike 10 ko kilometri le başure rojilate ye Moskoye vaki ye kişe ko le haremayen heri girinke o niziki ko paytaxta Rusya ye jete hespanje Europartiya ko brovadiya diyar kirya ko hezin Ukrayna de demin ko şevede ji erişe 23 ko armanju o ko navanden ko leşkeri le hundre Rusya ji le ser ko khaken ko Ukrayna ye ko debel kontrole Rusya da ji kirna.

Sarò che America donanzra birone, eco, te gascriaco, we galereco, sarò che China eco, jingariaco, dozaia Irane, gut beja kriya, we jiko das nishan kriyaco, herdu ali elisarco, pivistiari, gertna leberco, Irane, jbuko, des khsna chekin itu watamia le heruhaji, lisarda khazin, vekrinaco, tengavia le hefkriya, wavdo khayenko, Da xuyaniye ka tram duwaye ko serdaraviya ko firami bujo Çina jihatı bu kirin U pek aniya le gel ko saroke de jiko jivine ka pek ani bu U tram jiyaniye zaman ko her du aliye jizbu ko çandiniya persin aluziya ko kesin ko din Ne karı bu ko çara sarabikin ko çara sar ya ditina vaki ko jibbe bakhaji aniya zaman

Narazî bu ne kafereyle Efrin'e pişti da xazen rakirin aka alaya Türkiye, da çalakiye kaçandı diye. Da xazen hin kesin şubu ko rakirin alayın Türkiye de çalakiye de çandı da, kon avında çandı ya seri ko bezanin ki xazen tabile başarı Efrin'i, le bakuri hele bir hatı bu darxistin. O bu ko sedemani xoşaka narazî bu ne kamazen din afxelke herimide. O lügori çavkanin herimi o şanidaniyin koçanda, ama dahi buna pişti ki, narazi buna düzü ki, habuya aliyen ki Türkiye'de, de nafza alonu edici ki, de çalakiye edici ki, regiştiye alzuya ka çi bu. O gelle kesinci ev ki, gava kava ki, tefkere ka, prove tatiyle ki, var persiyari de ditine, o diyar kirna ki, ev yakaji bir ruhi jiyani, o hef bariye, o hef kariye de herime reji ki, li hep nake. O çan başların tekes giriye. Ko ev cüreya tefkera ko zirare ditine ko tekiliyin biratiye o eliniye yin ko dinafera her du geriyen Suriye Türkiye'de ya. O her vahajı ko meznahiyen ko kurban daniya ko piştkireya ko duvlata Türkiye'yle de sana buri de şiş bu ko istiqrarı herimi piştkireya ko sektoren ko perverdehiye o hizmet gözeriye o binsaziye o tekuşin ala deji terör eleji ko ve garantiye avluhiyeş bu کو هریمین کو بلفره لباکوری سوریه پشکشی کریه و بارگه های تکه کو شوپنریا کو بکشینه کو سرویه کهجی کو دوی چالاکین چاندی دو جواکی دیجی جهر حوالا کهج بو کو چاندن کو فناتیان و افراندنه آلزوین دناف برا خلک دور دیجی کو دبین هر دو وطا تکس کریه و لسر کو گرنگی اپرستنا رویجی رزگرتنه جی دواریا و هفکاریا جی هفار کریه رادیو دلارجی لسر کو گرینگیا خورد کرنا روحه کو هفته گشتنا او جیانا هف پاراد ناف برا همو پک حاتین هرمی ده جی دیکه زکه او هر تفکر جی او کو کو ترگرگه کو ببس سداما کو فتنه یا انجی زرار دیدری تکیلی ناف برا گلان

Sarò che America Donald Trump, ironi, neko, tekes kiriako, we gallele ko saroke, China yeko, jingariya ko dozaya İran'e gut beja kiriya, we ji ko das nişan kiriya ko her du aliye de serko, pivistiyari kertna le berko İran'e jbu ko, bizes xısına çekin iti vatamiya le her vahajı le serda xazin, vekirina ko tengaviya le hev kiriya, u avdo xayen ko, Daxuyaniye ka Trump duwaye ko serdaraviya ko firami bujo Çina jihatı bu kirin u pek aniya le gel ko saroke deji ko jivine ka pek ani bu. Trump jiyaniye zaman ko her du aliye jiş bu ko çandiniya persin aluziya ko kesin ko din ne karu bu ko çara sarabikin ko çara sar yaditina vaki ko jibbe bakhaji aniya zaman.

Fermandaria hezin bala afrine ko bevedita ko drona Ukrayna'ya iru derak handia ko hezin beveji ko bal frena bi bulutia erişe ko parzun gehya ka na seviyale bajare ka rezanyale navanda Rusya'ya girna o bajare razana ku jinizike 10 ko kilometrile başure rujilateye Moskoye vaki yekşe ko leheremayen heri girinke o niziki ko paytaxta Rusya'ya jete hespanze Europartiya ko provadiya diyar kiriya ko hezin Ukrayna de demin ko şevedeji erişe 23 ko armanju u ko navanden ko leşgeri lehundre Rusya ji leser ko xaken ko Ukrayna ko debel kontrole Rusya deji kirina.

dwar inuzhenio teknolojik de me dit ku di sepanin dijital platformen ku danishinin terabiye ser heil u sepanin peşgeştigin. Da ku stres u fukaran kem bike zede bunek çe buye, van amuren alikariya şikandin adam xaya covaki girene u redane nexoşan ku nepeniyate vahijre hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Jaguhdarin Radio Delal Unna hali bername ya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade guhdari dibin Bümerebin

Fermandarya hezin bala Afrin'e ko be vedita ko drona Ukrayna'ya iro de rakhandiya ko hezin be veji ko bal frena bi bulutiya erişe ko farzun gehya ka na seviyale bajare ka rezanyale navanda Rusya'ya girna o bajare razana ku jinizike 10 ko kilometri le başure rojilateye Moskoye vaki yek şo ko le haremayen hadi girinka o niziki ko paytaxta Rusya'ya jite hespanje Europartiya ko provadiya diyar kriya ko hezin Ukrayna'ya de demin ko şevedaji erişe 23 ko armanju o ko navanden ko leşkeri le hundre Rusya'ya jiye le ser ko khaken ko Ukrayna'ya ko debel kontrole Rusya'da jikirna.